Kız belinin inceleri ince lebleri gonca dere gonca. Kız belinin inceleri ince lebleri gonca dere gonca. No, no, no.